Anna kamasasın. O gümek hazo şovtom. Ey toyma minna saz demar. Ey brenne voltam. Vol voltna kamasasın. O gümek hazo şovtom. Dezül. Festet kaput elő, haza